Bir programda Migenestini İbrahim Reşid Musa Liyuvafava İslami Ulum Tavge Tarih Eke Mi Fotogavaliyonta Huşala Dini Rugi Yavafira